babanı kandır. Anan dinden razı. Bir elinde cura. Çal vura vura. Küçük hanım geliyor.